0: Azesin küresin nir be az bezi çiriksin bezi Çiçeğin bu resim incem ben oyma giriksin rezin
1: Paran derin, paran derin, paran derin, esten derin
2: The best radio on the internet for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

Kurban mergen kızırgandu maygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürgüdüdü.

0: Zesin küresin nir beyaz bezi çiğreksin bezi. Çiçeğin bu nesin ölçen prey görme kireksi gezin.
1: Paran derin, paran derin, paran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

baygu aragu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata bülgü.